0: işler. Boşa şimdiyiz.
1: Gugulo-sama, yokosu Şanghai.
0: Hey.
2: Hey, 看这里，叫一下，三、二。